0: Suzanne, kendi evi yok.
1: Canada, Delta, Charlie.
0: Charlie, 45, give it a...